0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre şöyle söyledi. Kızı Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Oğlum ölmek üzeredir. Bize kadar lütfen geliniz." diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini Allah'tan beklesin." buyurdular. Bunun üzerine kızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Ant veriyorum, mutlaka gelsin." diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd İbni Übade, Muaz İbni Cebel, Übey İbni Ka'b, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Übade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur." buyurdu. Diğer bir rivayette, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki, onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder." buyurdular.
1: Dostluğun Sesi, sizin sesiniz.

bir avucuz, bir avuçsunuz, ümmetin de hali meydandadır. Allah bizi yardımsız bırakırsa iş biter, işimiz biter ya. Benden başka kiminiz var diyor Allah ya. Size kim yardım edebilir ki? Kiminiz var? Kiminiz var diyor Allah. Rabbiniz var, Rabbim var. Kurban oldum, sen varsın. La tahsenin Allah manadan çıktı. Üçüncüsü Allah olan ikiyiz biz. Telaş yok. Hicret yolundasın değil mi? Allah seninle. Cihat yolundasın, Allah seninle. İbadet yolunda, cami yolunda, Allah seninle. Hac yolunda, Allah seninle. Sıla-i Rahim'de, davette, tebliğde, Allah yolundasın. Allah seninle. Allah adına bir iş yapıyorsun. Allah Teala Hazretleri de biliyor senin onun adına bu işi yaptığını. Allah seninle beraber. Hiçbir şey olmaz.

0: Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hiçbir çocuk babasının hakkını gerektiği gibi ödeyemez. Eğer onu köle olarak bulup hürriyetine kavuşturursa, babalık hakkını belki ödemiş olur.
2: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Eski kocam, Ebu Seleme'nin çocuklarına yaptığım harcamalarda benim için sevap var mıdır? Onları öylece muhtaç durumda bırakacak değilim ya, onlar da benim kendi çocuklarımdır, diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı sana verilecektir.

0: Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gözü gönlü her an doludur ya Resulallah. Cemalin pertebinden zerre şevk alan billah, kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Bekler mi başka irtifat bezmine erenler? Haremgahın senin uludur ya Resulallah. Uçup uçup da şemine pervane dönenler, ruhların onlar bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar, iklimin kuşların yoludur ya Resulallah. Her zaman huzurunda senin buruktur başlar, gözleri de buğudur ya Resulallah. Seni görmek müminlerin en büyük rüyası, seni görense hak nurudur ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin tatlı hülyası, o hülya gönlümün gülüdür ya Resulallah.
1: Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

0: Mekke FM.
1: Beni de Hatice-i Kübra annemizin en çok etkilediği, yani etkilendiğim sahne, Hatice-i Kübra annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geleceği zaman Efendimiz bir yerde Hatice-i Kübra annemiz geliyor. O gelmeden önce Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e geliyor ve diyor ki ya Resulallah, o gelen Hatice-i Kübra'ya Allah Teala'nın selamı var. Hatice annemiz geldiği zaman, ey Hatice, az önce Cebrail buradaydı, Allah Teala'nın selamını sana getirdi. Hatice annemizin cevabına bak. Selam odur. Selam ondandır. Selam onadır. Bu nasıl bir teslimiyet? Allah Azze ve Celle selamını iletiyor ve gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdühü ve resulühü, Hatice annemiz de abdühü ve o Resulün de yardımcısı, hizmetkarı, gücü, kuvveti, kudreti.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet günü mümin Allah'a o kadar yaklaşır ki Allah onu tüm insanlardan rahmetiyle gizler de günahlarını ikrar ettirir ve şöyle buyurur. Filan günahını hatırlıyor musun? Falan günahını biliyor musun? Kul da biliyorum ya Rabbi der. Bunun üzerine Allah, ben bu günahlarını dünyada örtüp gizlemiştim. Bugün de hepsini bağışlıyorum buyurur ve o kimseye iyiliklerinin kaydedildiği defter eline verilir.

Sevmek, alnını secdeye koymak demektir. Sevmek, ellerini açıp dua etmek demektir. Sevmek, bir ömür boyu sevgilinin yanında olduğunu bilmektir. İşte bu yüzden seni çok seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum, rahmetli, merhametlisin. Seni seviyorum, kuluna değer verensin. Seni seviyorum, günahları affedensin. Seni seviyorum ya Rabbi, seni seviyorum.

Adım adını anarken yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Ben seni

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki ben onu görmüş bile değildim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok anıyordu. Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yok mu derdim. O da o şöyleydi diye özelliklerini sayar ve çocuklarım ondan oldu derdi. Değişik bir rivayette Hazreti Ayşe, Resulullah koyun kesecek olursa Hatice'nin arkadaşlarına da gönderirdi. Başka bir rivayette Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman ondan Hatice'nin akrabalarına da gönderin derdi. Diğer bir rivayette Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hüveylid'in kızı Hale bir gün Resulullah'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Resulullah Hatice'nin izin isteyişini hatırlayarak duygulandı da "Allah'ım, bu Hüveylid kızı Hale'dir." dedi.

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.

Fırsat eldeyken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı, kudret kalemi de yazmış fermanı, hasretim Resul'e ben gidemedim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi lima uğliq vel hatimi lima sebaq, nasiril hakki bil hak vel hadi ila sıratikel müstakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miqdarihil azim.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Ebu Eyyub, Halid İbni Zeyd el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre bir adam, "Ya Resûlallah, beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir davranışı haber ver," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmazsın. Namazı kılar, zekatı verir ve akrabalarını görüp gözetirsin."
3: Diz çök kafir diyecek Allah. Diz çök. Adi adam diyecek. Secdesiz herif. Diz çök. Casiyeh diyor Kur'an. Hemen diz çökeceksin böyle. Külle ümmetin casiyeh. Tüm insanlık. Tüm toplumlar, tüm topluluklar diz çökertilecek diyor. Sure-i Câsiye var Kur'an'da güzelim. Diz çök! Hadi çökme bakalım. Çökertileceksin. Müslümanlara yaptığın eziyetten dolayı böyle ceza çekiyorsun. Hemen aklınıza Myanmar geliyor. Gazze aklınıza geliyor, haklısınız. Rabi'ye işareti 12 bin şehidin verildiği, modern firavunların sokaktaki keklik gibi avladığı Müslümanlar ve onlara eziyet edenler aklınıza geliyor. Geliyor da geliyor işte canım. Kabil sokakları, Afgan dağları aklınıza geliyor, Orta Doğu. Onlar zaten arkadaşlar naneyi yedi. Onlara onu yapanların çıkarı, kurtuluşu yok. Neler yaşayacağını, yaşatılacağını Allah gösterecek.

0: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
1: Nahl Suresi 69. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
2: www.mekkefm.com mekkefm.com
3: Ebu Umara Bera İbni Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti, 5 şeyi de yasakladı. Emrettikleri 1. Hastayı ziyaret etmek. 2. Cenazeye katılmak. 3. Aksıran kimse elhamdülillah derse
4: yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin demek.
3: 4. Yemin edeni tasdik etmeyi veya yemini bozmayıp yemin üzere devam etmeyi veya yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temine çalışmayı. 5. Mazluma yardım etmeyi. 6. Davet edenin davetine katılmayı. 7. Selamı yaygınlaştırmayı. Yasakladıkları 1. Altın yüzük takmayı. 2. Gümüş kaplardan yiyip içmeyi. 3. İpek minder kullanmayı. 4. İpek elbise giymeyi. 5. Atlas elbise giymeyi. Müslim'in diğer bir rivayetinde kaybolmuş bir malı ilk haftasında ilan etmeyi sözü vardır.

Büreyde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına kabristana gittikleri zaman şöyle dua etmelerini öğretirdi. Selam size, bu kabirde yatan müminler ve Müslümanlar. İnşallah biz de peşinizden geleceğiz. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: O izzetinizi koruyacaksınız. İmanınızı kirletmeyeceksiniz. Allah'ın verdiği bu şerefle oynamayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Şerefliydin, izzetliydin ama izzetini, şerefini beş paralık ettin sen. Gözdeydin, şimdi ayaklardasın. Baştaydın, şimdi çamursun. Böyle dedirtmeyeceksiniz. Bu şerefinizi koruyacaksın, tamam mı? Hepiniz Allah'ın izzetli, şerefli, kıymetli, değerli, önemli kullarısınız. İzzetiniz, şerefiniz her geçen gün artabilir. Mesela çok hızlı örnekler verelim. Ben oruç tuttum. Bugün oruca niyet ettim. Ağzımız kapattı. Orucumdan dolayı bu izzetim, bu şerefim, bu değerim, bu kıymetim artıyor. Allah diyor ki oruçlu Metin'in, oruçlu Fadime'nin ağız kokusu bile benim için diyor miskamberden daha güzel.
2: Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

0: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyl kabilesinden Lihyan oğulları üzerine bir ordu gönderdi ve şöyle buyurdu: "Her iki erkekten biri savaşa katılsın. Kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır."
1: Kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece, yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir

0: Kâbe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakâr eş Hatice-tül Kübra yok. Kâbe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalbi. Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kâbe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler iner diye. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah, semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinde? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema, aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e, Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya, kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken, bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki, vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema. Bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştü? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni, gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi, bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah, Cebrail önde, bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu bile. Ya Resulallah, benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası Sidre-i Münteha'dır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular. Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir, hal senindir. Muhabbetin adı sensin. Varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet gözü yaşlı ümmetinin. Sensiz bunca yetimin, İlet selamını, ahir zamanın ahını, yüceler yücesine ile. Sultanım, sen dönerken Miraç'tan ilahi hediyelerle, bizim için miraç olan 5 vakit namazla, Bakara suresinin son 2 ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle, dönerken sen miraçtan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Sabır senin nurundu, acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı, ağlamadın.

Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize Muharrem oldu. Akşam, akşam ne güzel güneşli bir geceydi. Eyvah, o da Leyl-i Matem oldu. Beynimde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Allah için ey Nebi-i Masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez. İslam'ı bırakma böyle mazlum.

Gökten miydi bu düşüş Allah'ım? Kimin boynuna sarılmalıyım? Kiminle ağlamalıyım? Hem şehri derdim kim? Kime dert yanmalıyım? Ben ki seyidinden kaçmış bir köle misali, yıllar sonra sana dönüyorum ve günahlarımı itiraf ediyorum. Eğer affetsen

0: Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ben açım, dedi. Allah'ın Resulü, hanımlarından birine haber gönderip, yiyecek göndermesini istedi. O da, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki,

0: Evde sudan başka bir şey yok, dedi. Sonra diğer bir hanımına haber gönderdi. O da aynı cevabı verdi. Nihayet tüm hanımları aynı cevabı verince, bu gece bu adamı kim misafir edecektir, buyurdu. Ensardan biri, ya Resulallah, ben misafir ederim, dedi. Onu evine götürdü ve karısına, peygamberin misafirine yemek hazırla, dedi. Başka bir rivayette, evde yiyecek bir şeyler var mı, diye sordu. Hanımı, hayır, sadece çocukların yiyeceği kadar bir şey var, dedi. Ensari, öyleyse çocukları bir şeylerle avut. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince lambayı söndür. Ona kendimiz de yiyormuş gibi gösterelim, dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Onu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı oldu.
1: Mekke FM.

Elektrik bedava, su bedava, maaş tıkır tıkır geliyor. Sen burada sadece ezan okur, gelene namaz kıldırırsan o zaman sen buraya niye tezgah açtın, niye dükkan açtın? İki müşteriyle karın doyar mı? Bu dükkanın çarkı çevrilir mi? Camiler dükkan olsa kirasını ödeyemezsiniz ya hocalar. Camiler dükkan olsaydı siz caminin kirasını ödeyemezdiniz. Su elektriğini ödeyemezdiniz. O kadar müşteriniz az. Kapı kapı dolaşacaksınız. İki namaz arası ne yaparsınız siz ya? Esnafını tanı, komşuların tanı. Kime nasıl gideceğini şöyle bir çalışmasını yap. Sor soruştur. Neyi sever sevmez, hangi konuya meyillidir, hangi konuda tuzağa düşmüştür, hangi konuda başarılıdır. Nasıl bu insana ben camiyi, caminin içeriğini, secdeyi, secdettiği Allah'ı, secdele gidiye cenneti sevdiririm, bunu düşünmeyen iyi bir imam değildir değil. Cemaat yok. Lafı duyduğum zaman var ya, o imamın dilini...

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, 3 defa, vallahi iman etmiş olmaz, dediğini işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz, diye sordular. Yapacağı fenalıktan, komşusu emin olmayan kimselerdir, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti ise şöyledir. Komşusu zararından emin olmayan kimse cennete giremez.''

Ya Resulallah, sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların uğrağısın. Sen yalnızlığıma arkadaş, sevinç bilmeyen gönlümün dert ortağısın.

Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen sametsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.

Sen yüce kulusun, sen cennetin yolusun. Salat selam sana efendim, salat selam sana efendim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek olsun, kadın olsun, her mümin kimsenin, kendisine, çocuğuna ve malına, devamlı olarak bela ve musibet iner. Kişi bütün bunlara sabredip, tahammül gösterirse, günahsız olarak Allah'a kavuşur.

Sabır senin nurundu, acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı.

0: Hicretin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.
1: Çok kitapsız günler yaşadılar. Bunsuz çok bir dönem geçirdiler. Köyde bir tek Kur'an-ı Kerim vardı. O da birisinin evinde. Herkes sıraya girerdi. Yarın Kur'an bizde diye Kur'an'ın evlerinde dönüşümü onlar için bayram olurdu. Musaf-ı Şerif bizde yarın. Ziyafet olurdu. Yüreklerde bir katılaşma oldu. Duymaya. Örneklerini görmeye. Uyarılmaya insanlar iyice yamuldular. Yürekleri İslam'a gerildi. İslam'a karşı ufak ufak Müslüman oldukları halde böyle, yani maalesef arkadaşlar, neredeyse kendi dinine tepki gösterecek hale geldi. Başka konularda tepkisiz, dinine tepki veren adam oldu. Kızının açıklığı üzmedi, örtünmesi çok erken diye anne babayı kızdırdı.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: akrabasının yaptığı iyiliğe benzeriyle karşılık veren, gereği biçimde gözetme ve ziyaret etme görevini yerine getirmiş sayılmaz. Akrabayı görüp gözeten, ilgilenen kimse, kendisiyle ilgiyi kesmelerine rağmen onlara iyilik etmeye devam edendir.

0: Ya Fettah, ya Fettah.
1: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana.
0: Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurmuştur. İzzet, şeref, yücelik ve kudret benim gömleğim, büyüklük benim elbisem sayılır. Bunlardan biri kendisinde varmış gibi davranan, bana ortak olmak isteyen olursa ona azap ederim.''

Muhammed.

Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır, diller senin hamdinle tatlanır, her nefes sana minnetle verilir ve alınır, sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı ve değerlisi kimdir?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan daima korkan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır." buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, biz bunu sormuyoruz." dediler. O halde Allah'ın dostu İbrahim'in oğlu, Allah'ın nebisi İshak'ın oğlu, Allah'ın nebisi Yakub'un oğlu, Allah'ın nebisi Yusuf'tur buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, biz bunu da sormuyoruz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olanlar, İslam'ı iyi anlayıp yaşarlarsa İslam döneminde de hayırlıdırlar." buyurdu.
2: Sabredeceksiniz. Talebeliğe sabredip hoca olacaksınız. İşçiliğe sabredip işveren olacaksınız arkadaşlar. Yokluğa sabredip varlığa kavuşmanın şükrünü tadacaksınız. Savaşa sabredip barıştan sonra Allah'ın sağladıklarıyla sevinçten uçacaksınız. Bu iş sabırsız olmaz. İlla sabredeceksiniz. Allah hepinizin değişik kalemlerde sabrını ayarlamış. Herkesin sabır kalemi farklıdır. Ona göre Allah için sabredeceksiniz. Allah için sabır deyince de hemen şu ayeti kulaktan hiç ama hiç indirmeyeceksiniz. Sure-i Müddessir. Rabbin için sabret. Bana inanıyorsan Rabbin olarak, bana güveniyorsan, ödüllerim seni ilgilendiriyorsa, o zaman benim adıma dayanacaksın. Sabredeceksin.

İyaz İbni Hımar'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bana alçak gönüllü olmamızı ve hiç kimse kimseye karşı övünüp böbürlenmesin ve hiçbir kimse de kimseye karşı zulmedip aşırı gitmesin diye vahyederek bildirdi.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Abis İbni Rabia, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Ömer İbni Hattab'ın Hacerül Esved'i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki, bilirim ki sen bir taşsın. Ne fayda verirsin ne de zarar. Eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim.

0: Mekke FM.
1: Gönüllü terk ettiğiniz ibadetler hariç, işlediğiniz zulümler hariç, bilinçli farkında olarak düştüğünüz düşürdüğünüz haramlar hariç, hiçbir şey aleyhinize değildir. Hepsi hayrınızdır. Hayırdır, hayırdır. Gözyaşlı günlerdeyseniz cehennemi söndüren bir gözyaşıdır. İşe Allah korkusuna karışırsa. Tebessümlü günlerdeyseniz tebessümünüz sadakadır. Gönül almak, espri yapmak, insanları mutlu etmek, bir bakışınızla bile, bir sözünüzle bile insanların yüreğini onarmak, yaralı gönülleri sarmak, ondan kazanırsınız. Paralıysanız infaktan kazanırsınız. Parasızsanız sabırdan kazanırsınız. Sağlıklıysanız afiyetinizi gece gündüz Allah yolunda arkadaşlar hizmetle terleyerek kazanırsınız.

Yunus Suresi 57. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

0: Fatıma'sın, Ayşe'sin.
1: Ya Vacit, ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma.
2: Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak, onları koruyanlarla, yasaklarını hiçe sayarak, hududu çiğneyenlerin durumu aynen şöyledir. Bir gemideki yerlerini almak üzere, bir toplum aralarında kura çektiler. Bunlardan bir kısmı geminin alt katına, ambar kısmına, bir kısmı da üst katına, güverteye yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen alt kattan bir delik açsak da üst katımızda oturanlara su almak için eziyet etmemiş olsak dediler. Eğer üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa, hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa, hem kendileri kurtulur, hem de onları kurtarmış olurlar.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü asabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kabe kollarını açmış bekliyor. Kabe yarini bekliyor. Kabe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kabe, senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat. Gökler Allah sesiyle iniyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kabe'nin önü killusu Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle, bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kabe, senin tek sevdalın geliyor, Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine, gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi, Allah dedi, tek bir Allah, Muhammed'i yaratan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kabbin Malik Kabe'nin kapısında el pençe sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti. Seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kabe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kabe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kabe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla İnsanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır içinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kabe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke, aç kapılarını Kabe, çünkü Resulullah geliyor, Muhammed geliyor.

bu dünyaya çok aldandık. Gençlik böyle gider sandık. Bu uykudan geç uyandık. Uyanmayan ziyandadır. Bu dünyanın sonu yok mu? Yaradana bu yolculuk. Mühim olan ona kulluk. Yapmayanlar

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Vefatından 3 gün önce, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Her biriniz ölürken Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu hüsnü zannederek, yani güzel duygu ve beklentiler içinde olarak ölsün.''

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: İnsanları Allah yolundan alıkoyanlar, namazdan soğutanlar, oruçtan soğutanlar, zikirden soğutanlar, tesettürden, çarşafı şerifesinden soğutanlar, helal lokmadan soğutanlar, hanımları kocalarından, kocaları hanımlarından soğutup başka adreslerde hayatlarını geçirmeye çalışanlar vesaire. Alçakların en alçağı olduğunu tüm ahiret halkı görsün Allah'ım. Bırak, ver bize şunları. Gırtlaklarını ezelim, ayaklarımızın altına alalım diyeceklerini Allah şimdiden canlı yayında size söylüyor.
2: Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse bir hastayı veya Allah rızası için din kardeşini ziyaret edip halini hatırını sorarsa, ona bir melek şöyle seslenir: ne mutlu sana, ne güzel yolculuk, cennette kendine bir yer hazırladın.

Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer İbnil Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah onun tövbesini kabul eder.

öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

simsiyah saçına aklar dolacak. O güzel bedeni toprak saracak. İmanı olan bahtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Bunalımların, darlıkların zorlandığı, tıkandığı, artık ben burayı aşmam mümkün değil ya. Ben bittim diyeceği yerde...
2: Yemin ederim Hazreti Muhammed buyuruyor ki bu ezik yürekli, samimi, istiğfara yüklenen, içtenlikli Müslümana Allah her sıkıntıdan, her daraldığı yerden bir çıkış kapısı, bir yangın kapısı bulur. Yangın var, herkes yanar, sen o kapıdan çıkarsın. Herkes kül olur, sen İbrahim'in bahçesinde olursun. Haddini bil, haddini, kendine gel. Kaçırdığın sabah namazına rağmen ukalalık yapma piyasaya. Dünkü ağlattığın insanların, uykusunu kaçırdığın kişilerin, ocağına incir ağacı diktiğin kimselerin daha gidip de kapısına helallik dileyemedin. Unuttum.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim evinden çıkacağı zaman Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, günahlardan korunmaya güç yetirmek ve ibadette kuvvet bulmak ancak Allah'ın yardımıyladır derse, kendisine doğruya ulaştırıldın. Bütün ihtiyaçların yerine getirildi ve her kötü şeyden korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaştırılır. Ebu Davud'un rivayetinde şu fazlalık vardır: Şeytan, diğer şeytana hidayet edilmiş, tüm ihtiyaçları karşılanmış ve korunmuş kişiye karşı sen ne yapabilirsin ki der.

Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabın yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.

Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: temizlik, yani her türlü günah ve pisliklerden arınmak imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldurur. Sübhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir bürhan, sabır aydınlıktır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar, kendisini satar, ya kazanır ya da kaybeder. Yani kişi Allah'a emirlerini yerine getirmekle nefsini Allah'a satarak kazanır ya da kendi nefsinin sefasına uyup Allah'ın emirlerini çiğneyip kendisini şeytana satarak kaybeder.

0: Allah.
1: Şimdi mesela umrenin ya da haccın menasıklarından değil. Nur Dağı'na çıkmak.
2: Evet.
1: Sevr Dağı'na çıkmak.
2: Evet.
1: Ama şöyle diyor annemiz. Resulullah bu dağa mı çıktı diyor. Evet, bu dağa çıktı. Ben de çıkacağım diyor.
2: Ben de çıkacağım diyor.
1: Ve çıkıyor oraya. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri muhabbeti şöyle benzetiyor. Bulanık suyu berraklaştırır. Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle bir rivayette bulunuyor. Sahabe efendilerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biz Allah Teala'yı seviyoruz ya Resulallah. Allah Teala'nın bizi sevdiğinin delili nedir diye. O zaman da Ali İmran Suresi 31. ayet-i kerime vahyediliyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
3: Ebu Said Abdullah İbni Mugaffel, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve sapan taşı avı öldürmez, düşmanı yaralamaz. Fakat göz çıkarır ve diş kırar. Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. İbni Mugaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbni Mugaffel o kimseyi sapanla taş atmaktan yasakladı ve kendisine şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla avlanılmaz buyurdu. Bu adam bu işi tekrarlayınca İbni Mugaffel şöyle söyledi. Ben sana Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığını haber veriyorum. Sen ise aynı şeye devam ediyorsun. Eğer bunu yapmakta devam edersen seninle asla konuşmayacağım.

0: Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında rezil etme beni.
1: www.mekkefm.com

Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim, dedi. Allah, kendisinden korkan, gönlü zengin, kendi halinde işiyle gücüyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.

0: Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.
1: Miktam İbni Mâdi Kerb'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan kendi elinin emeğinden ve kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğinden ve kazancından yerdi.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efem.
1: Sayıları bizden fazla ama yine de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.

sallallahu aleyhi ve sellem, size bedava verilse ister misiniz diye sordu. Onlar, Allah'a yemin ederiz ki, o diri bile olsa, kulaksız olduğu için kusurludur. Ölüyken onu ne yapalım diye cevap verdiler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yemin ederim ki, bu oğlak sizce nasıl değersizse, dünyada Allah katında ondan daha değersizdir buyurdular.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ya Melik, ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Gördüğüm günden beri ey Gülirana seni, gözlerim yollarda ol gözleri ela seni. İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu, ararım her yerde ey kâmet-i bâlâ seni. Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu, dolaştığım her yerde duymuştum cana seni. Bahçenin içindeki yemyeşil fistanınla gördüm güzeller arasında müstesna.

Fırat arasına bunlar kitaplarında yer verdiği için kafayı takmışlar. Fırat Nehri ile Nil Nehri'nin arası onların resmi devleti kafalarındaki. Arz-ı Mev'ud demiş adam. Şöyle göstermiş kat projesini oluyor. Arz-ı Mev'ud. Bizim topraklar demek biliyor musunuz? Bu terör boş bir terör değil. Dolu bir terör. Dünya Siyonizminin arkadaşlar Türkiye'deki hesaplarının tahakkuk için bizim sınırlarımızla oynanması lazım. Çünkü Nil bizim sınırlarımızın içine değil ama Fırat bizde. Bunu göreceksiniz. Allah gösteren onu göreceksiniz. Onun için bu olaylar basit sıradan sade olaylar değildir. Bu patlamalar da arkadaşlar bunların kendine göre ayak sesleri. Allah-u Teala kendi kafalarında ve dünyada patlasın.

İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tutarak şöyle buyurdu. Dünyada bir garip gibi, hatta bir yolcu gibi yaşa. İbni Ömer şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı bekleme. Sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde hastalanacağın vakit için, hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al.''

Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: üç grup insan var ki Allah onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz. Bu sebeple onlara büyük azap hazırlanmıştır. Bu kimseler zina eden ihtiyar, yalancı veya zalim hükümdar, kibirlenen fakirdir.

ben bir hiç. Zillet de sana aittir, izzet de. Haddine mi düşmüş esbab karısın işine? Zillette olan bu kulun bak düştü peşine. Ben bir hiçim. Fakirlik de sana aittir, zenginlik de. Haddine mi düşmüş esbab karısın işine? Fakir olan bu kulun bak düştü peşine. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Korkuyordum dünyanın yükünden, ürperiyordum insanların şerrinden. Anladım ki her yerde Allah var. Korkar mı artık insan? Küre-i arz bomba olup başımda patlasan, acı, keder, dert ciğerimi parçalasan, dönüp de bakmam arkamdan. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

sahibi sensin her şeyin. Ol dedin mi her şey olur. Bu kul dayadı sırtını sana. Kainat duman olsa ne olur? Sen en büyük dostsun, anladım. Değer verip yaratmışsın. Kulunun daima yanındasın. Bir adım gelene koşarsın. Çünkü sen Allah'sın. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Ezel ve ebed sensin. Bütün varlık secdeye eğilsin. Kudret ve mülkün tek sahibisin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Acizlik bize has, o kudret. Bütün varlık zerresine değil denk. Akıl, şuur ne varsa anlatmakta aciz. Sen yaratansın, bu kadar biliriz. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Cömertsin, verensin, sabredensin. Kuluna en büyük değer verensin. Kudret kalemiyle kader çizersin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Seviyorum, seviyorum her şeyden.

sen varlığımın mutlak sahibi. Güzeller güzeli, en güzeli. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

0: Mekke efem.
1: Bir önemli zat demişti ki, Türkiye'nin düşmanları çok ve de çok da güçlü. Ümmetin düşmanları da öyle, çok ve çok da güçlüler. Bizim yani ülkemizin ve ümmeti Muhammed'in öyle bir dosta, öyle bir yardımcıya ihtiyacı var ki tüm düşmanların üstesinden gelecek bir dosta ve o dost ile iş birliğine ihtiyaç var. O da ancak Allah'tır. O da ancak Allah'tır. Bedir'e 3000 meleği indiren yardımını Hendek'te de Müslümanlara sunan, İstiklal Savaşı'nda Sarıklı Mücahitler diye kitapları yazdırtan, ondan başka ilah tanımadığımız gibi, şirk koşmadığımız gibi, şirksiz bir ibadet, helallarla yetinmek, haramlarına çarpı koyup, tamam Allah'ım, yapmayacağım Allah'ım, buraya kadar Allah'ım.
2: Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

Ebu Abdurrahman Zeyd İbn Halid el-Cüheni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah yolunda savaşacak bir mücahidin gerekli teçhizatını hazırlar ve tüm ihtiyaçlarını karşılarsa gerçekten savaşa gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden mücahidin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki savaşa katılmış gibi sevap kazanır.

dedim yüce dağlar aşan, aşıp da sana ulaşan. Halim Yaman, bak perişan, sana geldim, sana geldim ya Muhammed, sana geldim.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnetmişti. Defnederken hangisi daha çok Kur'an biliyor diye sorar, fazla bileni kıbleye doğru öne kordu.

Gurbette günler geçmiyor, dalında çiçek açmıyor. Gönül yandıkça yanıyor, yetiştirin Muhammed'e.

0: Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.
1: Muhammed!

0: Bazı şeyleri ilk etapta, ilk planda hoş karşılamayabilirsiniz. Canınızı sıkabilir. Buyuruyor ki Allah, onda hiç ummadığınız hayırlar murad etmiştir Allah. İmanlı insanların, yüreği halis insanların, ameli salih insanların hiçbir şey aleyhine değildir. Ameli, icraatları kitaba, sünnete, müştehid imamların içtihatlarına uygun güzel insanların yaşadığı hiçbir şey, her ne kadar can yakıcı olsa da, gözleri böyle çeşmeye döndürse de, bir takım insanların yüreğini sızlatsa, uykularını kaçırsa da, kesinlikle onun aleyhine bir şey yok.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü Allah her Müslümana bir Yahudi veya Hristiyan verilir ve bu senin yerine cehenneme atılacak. Senin ateşten kurtuluş fidyen olacaktır. Müslim'in değişik bir rivayetinde, kıyamet günü bazı Müslümanlar dağlar kadar günahlarla gelir, Allah da onları affeder buyurdu.

gece Mevla'ya. Adını nur ile yazmış dünyaya. Kavurmuş bu bitmez şanlı sevdaya. Ona bir can değil, bin can gerekir. Ona bir can değil,

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selat selam.

0: Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.
1: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yemek davetlerin en şerlisi, fakirlerden esirgenip zenginlerin çağrıldığı düğün yemekleridir. Mazeretsiz ve canı istemediği için düğün yemeğine gitmeyen kimse Allah ve peygamberine isyan etmiş sayılır. Yine Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde Ebu Hureyre'den şöyle bildirilmiştir: zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Aramızda Ebu Bekir, Ömer ve birkaç kişi bulunduğu halde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey olur endişesiyle telaşa düştük. Telaşlananların ilki bendim. Kalkıp onu aramaya başladım. Nihayet Ensardan birinin bahçesine geldim. Hadisi uzunca anlatan Ebu Hureyre sonucu şöyle bağladı. Rasulullah bana şöyle dedi. Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka gerçek kalbiyle samimi bir biçimde şehadet getiren kime rastlarsan onu cennetle müjdele.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ya Allah bize ne diyorsa biz hazırız kardeşim diyorsanız buyurun. Bu millet Allah ne diyor hocam? Müslüman olarak bize ne diyor? Özellikle ülkemize ne diyor? Biz çünkü ateşin hattında değil, içindeyiz. Ateşin hattında çizgisine değil, içindeyiz.
2: Korkacak bir şey yok. Diyor ki Allah, ben söyleyeceğimi söylüyorum. Eğer dinimi yaşamaya sabreder. Haramlara düşmemeye sabreder. İbadeti istikrarla sürdürmeye sabreder. Başına da gelen felaketlere de bir Müslümanca tepki koyar. O konuda size akşam sabrı ortaya koyarsanız, takva yaşarsanız, İslam'ı güzel yaşarsanız, şu projeyi, şu İslam'ı içinde ne vardı? Öncelikle namaz vardı, zekat vardı, iki ana konu vardı. Sonra genel olarak Allah'ın emirlerini yaygınlaştırma, yasaklarına uzak durma.

0: Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

0: Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarmıştır. Saçları dağınık, tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimseler vardır ki, bir şey hakkında bu şöyle olacak diye yemin etseler, Allah onun yeminini yerine getirir ve duasını kabul eder.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece. Mekke'de bir gece. Yorgunluk havada, gariplik suda. Simsiyah

0: Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakar eş Hatice-tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalbi. Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kabe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler iner diye. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah. Semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinde? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema, aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e, Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya, kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken, bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki, vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema. Bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştü? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni, gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi, bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah. Cebrail önde, bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu bile. Ya Resulallah, benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası Sidre-i Münteha'dır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular. Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir, hal senindir. Muhabbetin adı sensin. Varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet gözü yaşlı ümmetinin. Sensiz bunca yetimin ilet selamını. Ahir zamanın ahını yüceler yücesine ilet. Sultanım, sen dönerken Miraç'tan ilahi hediyelerle, bizim için miraç olan 5 vakit namazla, Bakara suresinin son 2 ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle, dönerken sen miraçtan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.
1: www.mekkefm.com

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Cimri kişi ile cömert kişinin durumu göğüslerinden köprücük kemiklerine kadar iki zırh giyinmiş kişinin durumuna benzer. Cömert kimse sadaka verdikçe üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örtecek hale gelir ve ayak izlerini bile siler. Cimri ise

Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

0: yormaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmaya?
1: Su arka bahçeye su götürmekten yorulur mu?
0: Yorulmaz.
1: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.

Muaviye İbni Hayde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Resûlallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğin gibi onu da yedirmek. Giydiğin gibi onu da giydirmek. Yüzüne tokat vurma. Kötüleyip ayıplama. Darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan, bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde evde yapmaktır.

Da yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti? Yıllar geldi geçti, bir kez olsun sarılamadım babana. Hastalandın yattığında gözümün nuru kim sabahladı başında? 6 yaşına basmıştın, öksüz kaldın. Anneler evlatlarını öpüp koklarken sen annesiz, sessiz, gözümün nuru ne hissetti?

Annesizlik zordur, herkes bilir. Boynu bükük olur öksüzün yatağına her girdiğinde. Gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Kavuşmuşken Rabbine Miraç'ta, kim dönerdi bir daha dünyaya? Ümmetini bırakmadın boynu bükük ve yetim. Gözümün nuru, en sevdiğinden ayrılırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken, gözümün nuru, gözümün nuru ne hissettin?

aşıklara rahmet yüzün, diriltir canları sözün, likaullah'a götürür, izleyen herkesi izler.

Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

0: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorba ve kibirliler var dedi. Cennet ise, bende de zayıf ve yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah aralarını şöyle halletti. Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime merhamet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Seninle dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım.
1: Yaradan Rabbimin adıyla okudum. Ey Muhammed, seni okudum. Okudum, çoğaldı harflerin, ırmakların, yıldızların. Tüm kitaplara senin isminle yazıldım. Doğdum, Muhammed'e doğdum. Aşıksam Muhammed'e aşığım. Gelirsem Muhammed'e gelirim. Ölürsem Muhammed'e ölürüm. Yusuf oldum kuyularda, hep seni bekledim. Hüseyin oldum Kerbela'da, kuruyan dudaklarımla sayıkladım ismini. Gelsin de ırmaklar taşıyan ellerinden ab-ı hayat akıtsın içime diye bekledim. Bekledim, kapandı yollarım. Uzattım parmaklarımı, hallaç gibi doğrandı ellerim. Hiç seni söyleyemedim, dağlandı dudaklarım. Yazdım gözyaşlarımla Mekke'nin dağlarına sen gel diye ey sevgili, ey sevgili. Ağlama duvarını bir çıvan gibi sırtında taşırken, yorulan kollarıyla taş atan Kudüs'üm ben. Kaldırımlarında ateşler yükselirken, geldin, öptün beni alnımdan. Serinleyip sarıldım taşlara yeniden. Ey Muhammed, ey sevgili, ey bad-ı sabah, ey üzerimize doğan ay, ey güzelliklerin şaikası, ey şefaat pınarı. Her düşmem gül ayaklarına kapanmamdır. Böğrümden yediğim her kurşunla tutarım ellerinden. Her şarkımda seni söylerim. Her tebessümüm senindir. Hep seni beklerim. Sen bir gel diye ey sevgili. Sevgili, ben Veysel'im. Kenan illerinde hasretini soluyan, hırkana bürünürüm karanlıkta kaybolduğumda. Dört taraftan vururlar bana, vururlar da söyletemezler sensizliği, vururlar da söyletemezler sensizliği. Sümeyye gibi develer ayırır bedenimi, Hamza'yım ey sevgili, Uhud'dayım, tam önündeyim. Vahşinin mızrağı deler geçer yüreğimi, gel de okşa ne olur oyulmuş kalbimi. Hint değil, hasretin acıtır onu. Ben Grozny'yim, Keşmir'im, Gandahar'ım, Saraybosna'yım, Hama'yım, Buhara'yım, Bağdat'ım, Mora'yım, Taşkent'im, Doğu Timur'um, Türkistan'ım, Ahıska'yım, Halepçe'yim, Kırım'ım, İstanbul'um. Ben kurşunlara evlat vermiş anneyim. Kurşunlardan sakınan bedeniyle seni özleyen, taş atan bir Filistinliyim. Okul önlerinde bekleyen ve ağlayan, karanfil dağıtan kızım. Gel öp bizi alnımızdan. Gel sev bizi kanayan yaralarımızdan. Ey sevgili, ey Muhammed, ey Muhammed. Gittin ya gül yüzlü sevgili. Kırıldım gittiğinden beri. Kırıldıkça yandı canım. Çarmıha çivilenen benim ellerim, benim ayaklarım. Harami sofralarda sergilenen benim başım. Beni bir ağaçta kıstırdılar. kör bir testereyle biçildim. Ağladım, kurudu göz pınarlarım. Ağladım, hasretine türkü yaktım. Ağladım, gel diye ey sevgili. Ey sevgili, Ömer'im, Ali'yim, Osman'ım. Vuruldum bir niyaz vaktinde. Kanım dağıldı kitabın sayfalarına. Seni yazdım bir damla kanla. İsminin dolaştığı semaya. Bir baştan bir başa sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, kırıldı mı dişin? Dikenler acıttı mı ayaklarını? Deve işkembeleri kirletti mi elbiselerini? Medine yollarında yoruldun mu? Taif'te taşlar kanattı mı gül yanağını? Kırıldı mı kalbin bize? Kırgın mısın ey sevgili? Ne çare, Bekirler yok şimdi. Aliler, Osmanlar, Ömerler yok. Halitler gitti, Musablar gitti. Hatice yok, Zeynep yok, Fatıma yok. Müminlerin annesi sofra açmaz evlerimizde. Kedilerin babası dolaşmaz sokaklarımızda. Biz ne çok yetim olduk da senin gibi okşayanımız yok artık. Gel bir okşa ne olur. Yaralarımızdaki irinler azdı. Canımız acıdı. Bir merhamet et. Bir gülümse efendim. Bir görün puslu şehirlerin üstüne. Bir ses ver puslu yüreklerimize. Bekler dururuz her seherde. Sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, buralara bir hal oldu. Ne Yakup inliyor şimdi, ne Mısır'da rüya görülüyor. Züleyhalar şaşkın, yedi adam ne yapsın, mağaraların kapıları da kapalı. Musa vurunca asasını, oynamıyor yer yerinden. Yol vermiyor Kızıldeniz, sakınmıyor İbrahim ateşler. Su taşımıyor karınca, etemin balıkları getirmiyor iğneleri denizden. Buralara bir hal oldu, sen yoksun, buralar duman oldu efendim. Bir mektubun gelmedi buralara, bir Necaşi sormaz halimizi. Bir yalnızlık düştü ocağımıza, bir karanlık çöktü başımıza. Ay aydınlatmıyor, gül kokmuyor, yokluğun karabasanlar gibi çökünce sinemize. Dağıldı hanemiz, dağıldı yüreğimiz, dağıldı birliğimiz. Sevgili affet bizi, bir deve olamadık, hasretinden çatlayıp ölecek. Bir kuru ağaç olamadık, yokluğuna kanlı gözyaşlar dökecek. Bir Bilal olamadık, sensiz ses vermeyecek. Bir Ebu Zer olamadık, alıp başımızı gidecek. Ey sevgili, ey şefaat sahibi, affet.

Şimdi bir şarkı düşer dilimize, bir aşk iner yüreğimize, bir el tutar elimizden, bir af fermanı gelir ötelerden, bir sen gelirsin, bir sen gelirsin, biz bin seviniriz, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, meleklerle yarış ederiz, sen

0: Mekke FM.
1: Aşk bir güneşe benzer Yunus'um. Aşkı olmayanın gönlü taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Nasıl ki güneş yansıdığı toprağı ısıtır, karanlığı ışıtır, meyveleri olgunlaştırır. Tıpkı bunun gibi işte. Aşk da insanın hamlığını giderir, ciğerlerini pişirir, erdirir, olgunlaştırır. Güneşten nasiplenmeyen meyve olur mu Yunus'um? Olmaz, ölür. Aşktan nasiplenmeyen varlık da olmaz, ölür.

Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah el-Ensari, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik. Buyurdular ki, hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise, sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük savaşından döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki, herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek, onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur.

Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: beraber olduğun iyi arkadaşla kötü arkadaşın benzeri, güzel koku satanla körük çeken demirci gibidir. Güzel koku satan sana güzel kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın veya onunla beraber olduğun sürece güzel kokudan istifade etmiş olursun. Körük çeken demirci ise ya elbiseni yakar ya da kötü koku ve dumandan rahatsız olursun.''

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Aşıktır sana ümmet, müştaktır sana cennet. Bizlere, bizlere şefaat et. Ne olur şefaat et.

ersem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

Sem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem. Cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem.

gitsem cennet, cehennem veyahut başka ne varsa silsem, rızana ersem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet cehennem veyahut başka ne varsa silsem, ben seni görsem, ben seni görsem, bir gün olur da affedilirsem, huzurda ya Rab huzura ersem, cennet cehennem.

0: Mekke efem.
1: Sen bitkisel hayata girmişsin, haberin yok. Bak namaz, ezan kımıldatmıyor seni. Ramazan kımıldatmıyor. Bu kadar kan ve gözyaşı kımıldatmıyor. Ya bütün dünya tepene çöktü, kımıldamıyorsun. Derdin yok senin. Bitkisel hayatta böyle nefes alıp veren, makinaların böyle ibrelerin oynamasından dolayı hayatta olduğu o makinalardan tespit eden, ağzına böyle fanus geçirmiş, böyle puf puf ancak oradan nefes alıp veren, fakat organları kim olduğunu bilemeyen,